0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: gel.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.

0: kurban olduğum bayanlar baylar. Evet
1: bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler saygılar duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyomuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim uzun da bir maraton bizleri bekliyor. İyi misiniz diyeceğim. Alacak olduğum cevap muhtemelen yanıyoruz olacak. Vallahi söylüyorum. Yanıyoruz arkadaş, hakikaten söylüyorum. Bu anlamda kötü bir haberim var. Çünkü bugün gazetelere baktığımızda gördüğümüz haberlerden biri maalesef şu. Derler ki yarın itibariyle sevgili dinleyenler Afrika'dan ilave sıcak hava dalgası geliyormuş. Dedim ilave derken. Vallahi haber bu. Yarın Afrika'dan ilave sıcak hava dalgası geliyor. Dedim oğlum kim sipariş verdi bunu oğlum? Yoksa müessesenin ikramı yani. Afrika'dan zaten sıcak hava dalgası gelmişti. Şimdi ilave deyince dedik hemen biz de geri iade edelim. Ya. Bak İzmir'de bir vatandaş da klimayı icat eden bu arkadaş değil lokma döktürmüş. Dedim kurban olduğum yetmez, hakikaten söylüyorum sokaklara ismini vermek lazım. Ya. Neyse dur, başlar başlamaz canım ciğerim. Kurban olduklarım iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Malum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Gerekçe Arif Güven Showtime radyonuzda. Bugün de bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Velhasıl başlayacağız. Şöyle bir afyonu patlatalım, bir kendimize gelelim. Malum programın çok çok başındayken elbette şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için elbette Arif Güven Showtime'i tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar, vallahi selam. Sondracıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Yavrum geç olsun, güç olmasın dediklerimizden olsun. Başka başka başka. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese babacığım selam olsun vallahi söylüyorum. Ve tabii ki de çiçeğim benimle alkış yaparak desteklediğim, onların jestine jest yapmaya çalıştığım klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Vallahi. Bak ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Program başlar başlamaz gelen mesajlarımız var. Sağ olun, var olun. Ki bakacağız, malum birazdan yoklama zamanı. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Baba bir daha, bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada haber yollayan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bak sıcaklardan bahsetmişken hakikaten söylüyorum. Şöyle bir şey olmuş. Antalya'da bir otelde konaklayan müşteri odasındaki klimanın çalışmadığını söyleyip baba bildiğin odada bulunan koca yatağı almış. Restoranın ortasına yatağı da götürmüş. Vallahi dedim doğru. Tepkinin kralını vermiş, helal olsun. Bu haberi yollamışlar, bakarız birazdan. Canım ciğerim, sevgili dinleyenler. Yavrum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz bugün de 1, 2, 3 tıp diyelim. Kurban olduğum artık yolculuğu başlatalım baba. 1, 2, 3 tıp başlıyoruz.
2: Arif abi.
3: Arif abi.
2: Avanos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle. Bir yayınla. Kurbanın olam da.
4: Selam Arif.
5: Selam Arif.
4: Devşehir'den selamlar. Takipteyiz.
5: Takipteyiz.
6: Kırklareli baba eskiden seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
7: Arif Güven.
6: Kolay gelsin başkan.
8: Selam Arif.
9: Selam Arif.
8: Antakya'dan Oktay.
9: Antakya'dan Oktay.
8: Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan yenisim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
10: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
11: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız. Kurban olduğum bunları sınma turladığı ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak. Bilenler mutlaka biliyorlar. Şimdi şöyle bir hatırlatalım sosyal medya adreslerimizi. Öncelikle 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söylüyorum, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Son derece canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz yavrum programımızın adıyla bulabilirsiniz. Arif Güven Showtime. X@Arif Güven. Buyurun başlayalım yoklamaya. Paşam, Manavgat'la başlayabilirsin. Başlarız kurban olduğum. Manavgat'a selam olsun. Side'ye selam olsun. Keşan burada. Canım kardeşim, Mardin'imiz burada. Buyurun, Gazi Emir burada. Eyvallah, Çiğli'den selam patron. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale Biga'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Aynı zamanda İnegöl burada. Nazilli yaz yoklamaya abi. Gurbetçiler, Londra kurban olduğum. Buyurun, neresi burası? Yozgat'tan selamlar patron. Yettik gari, al yoklamaya. Biz de buradayız. Kimsin sen? Karaman selam olsun. Buyurun Bilecik. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun Tokat'tan selamlar patron, ben de buradayım. Bandırma yaz yoklamaya. Yalova burada yaz yoklamaya. Antakya burada. Ne kadar güzel. Elbistan'dan selamlar. Samsun Bafra abi unutma. Eyvallah kardeşim, Burhaniye bizimle birlikte. Maşallah maşallah. Ordu Ünye'den selamlar abi. Baba eski burada abi. Yaz yoklamaya. Toparlanmışız. Buyurun Erzincan selam. Eskişehir selam. Silifke selam. Kahramanmaraş'ım selam. Giresun'dan selamlar. Bak ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Yavru vatan Kıbrıs'ım, kurban oldum. Lefkoşa burada abi. Yaz yoklamaya. Selam olsun. Bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Afyon Karahisar patron unutma. Eyvallah. Buyurun. Karabük'ten selam abi. Bugün ben de buradayım. Bak tesadüfe, ben de buradayım. Ki siz oradasınız diye ben buradayım zaten canım kardeşim. Tabii canım. Velhasıl toparlanmışız. Laz Mehmet abi nerede? Yavrum bilmiyorum. Birazdan damlar herhalde, bilmiyorum. Şimdi canım ciğerim, valla mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Abi ben Murat. Şu anda Dikili'ye doğru seyir halindeyiz. Eyvallah kardeşim benim. Ki söyledik, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Kim nereye gidiyorsa artık. İvit. Patron yalnız yoklamaya. Bu ne? Dur bakayım. Salih ben abi. Eyvallah kardeşim benim. Bir mesaj var. Hatta bir ses kaydımız da var. Dönüyor, dönüyor, açılmıyor. Tıkla bakayım fotoğrafa. Orada da bir şey yazmıyor abicim. Kaçakçı mıydı? Hiçbir yerde izi yok yani. Kaçakçı mısın? 86-0 telefon numarasının son 4 rakamı. Canım kardeşim teşekkür ediyorum. Ses kaydı ne yollandı bilmiyorum. Dönüyor, açılmıyor. Bakarız. Buyurun. Bu ne ya? Bakayım. Abi Samsun Bafra'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak bir mesajı bir insan kaç sefer yollamış olabilir? Sayıyorum abi. Aynı mesaj. Baba sayamam. Hakikaten söylüyorum ya. Yavrum 50 kere aynı mesajı yollamışsın. Kurban olayım. Takılmış kalmış, hakikaten söyledim, takılmış kalmış yani. Velhasıl toparlanmışız. Burası neresi? Bakayım. Eyvallah kardeşim benim. Keşan abi, Keşan. Teşekkürler canım Keşan'ım. Şimdi sevgili dinleyenler, valla ara ara elbette biliyorsunuz ki mesajlarınıza bakacağız. Birazdan mı yavrum, birazdan da bugün hangi haberleri seçtik, neler var menüde, hep birlikte şöyle bir haber başlıklarını kulaklarınıza getirelim.

18+. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız. Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Evet, bu haberi yollayan dinleyenimize teşekkür ediyorum. Lüks otelde klima krizi yatağını restorana taşıdı. Sosyal medyada gündem oldu. Nerede? Antalya Seyrik ilçesinde. 5 yıldızlı otelde konaklayan Cenk Bilge arızalanan klimasına çözüm bulamayınca demiş ki yavrum buranın, bu otelin en soğuk yeri neresi? Demiş restoran. Vallahi bildiğin yatağını almış, restoranın ortasına uzanmış. Bilge'nin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan bir saat sonra sorun çözüldü. Anlatırız kurban olduğum, anlatırız. Başka ne oluyor ne bitiyor memlekette? Bugünün canım kardeşim. Bu arada şehir halinde olanlara hemen söyleyelim. Artık Google malumunuz haritalarda radar bilgilerini de gösterecekmiş. Dedim büyük bir ihtimalle mobil radar sistemleri buna dahil değildir abi. Hakikaten söylüyorum. Çünkü onları pusu atar gibi atıyorlar bize. Babacım ileride radar var şeklinde bir uyarı yok. Arabayı mümkün olduğu kadar ağaçların çalıların arkasına gömme durumu var. Dolayısıyla madem Google haritaları radar bilgilerini gösterecek, dediğim gibi bu mobil radar sistemleri için buna dahil olduğunu düşünmüyorum yani. Siz yine dikkatli olun çiçeğim. Buyurun, madem trafikteyiz. Aydın'da sigorta, vize ve plakası olmayan motosiklete ceza. Baba sigorta yok. Muayene yok. Babacığım motorda plaka var mı? Yavrum plaka da yok. Ve bu arkadaş, hakikaten söylüyorum, aynı zamanda asker kaçaydı. Yani polis muhtemelen bir taşla kim bilir kaç kuş vurdu yani. Anlatırım kurban olduğum, anlatırım. Bakan. Buyurun, canlı yayında restoranın reklamını yaptığını söyleyerek yediği yemeklerin hesabını ödemek istemeyen TikTok kullanıcısı, ben bu ablayı biliyorum ya, hakikaten söylüyorum. Acayip sinir bozucu bir abla. TikTok kullanmıyorum ama zırpırt önüme düşüyor haberlerden dolayı. Velhasıl olay şuymuş. Canlı yayında restoranın reklamını yaptığını söyleyerek yediği yemeklerin hesabını ödemek istemeyen TikTok kullanıcısı gittiği mekandan kovulmuş. Dedim ne kadar güzel. O mekan neredeyse, kimin mekanıysa söylesinler, biz de destek olalım. Demek ki bu arkadaşı kovduğuna göre belli ki kaliteli bir mekan yani. Evet abi. Çiçeğim. Var, araştırma sonuçlarımız var. Bakınız, yine bir araştırma yapılmış. Yapılan bir araştırmada duyguların psikolojik olarak etki süresi tespit edildi. Mesela canım kardeşim, utanmak.

0: yaptığı 24 saatmiş dedim ben de, o bir ömür boyu yani. Buyurun. Bu ısırılmış elma şeklindeki telefonun ürünlerine Türkiye'de zam gelmiş. Vallahi söylüyorum, ben bu memlekette hakikaten de artık böyle son zamanlarda bir de herkes adisyon paylaşıyor. Dolayısıyla da fiyat algısı bende kalmadı abi. Ya bir şey pahalı demek de içimden gelmiyor, ucuz demek de içimden gelmiyor. Şöyle söyleyelim, bak tam anlamıyla yaşadığımız şu. Diyelim ki rakamlara hiç takılma canım kardeşim. Diyelim ki babacığım 50 liram var ve almak istediğin şey 50 TL. Şöyle bir şey yapıyoruz, diyoruz ki ya diyoruz şimdi masraf yapmayalım, sonra diyoruz alırız. Şöyle bir şey oluyor, 6 ay sonra devlet maaşına zam yapıyor. Senin bu 50 liran oluyor yavrum 52 liran. Evet abi 50 lira oluyor sana 52 lira. Diyorsun ki hazır zam geldi, ben gidip şu 50 liralık şeyi alayım diyorsun. Bir gidiyorsun 130 lira. Evet abi. Senin 50-52 oluyor ama almak istediğin ürün 50 değil artık 130 oluyor. Ve maalesef Türkiye'mizde son 1-2 yıldır bu şekilde yaşıyoruz abi. Al bak. Yavrum. Datça'da bu bir market zincirinde barbun balığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Bir şey söyleyeyim mi? Fiyatını söylüyorum. Kilosu 4.499 lira. Dedik balık mı satıyorsunuz, altın mı satıyorsunuz? Şimdi vatandaşın durumu peki ne? Bak bir vatandaş fakir olmasına sitem etmiş. Demiş ki bilim adamları yavrum bir de bunu araştırsın. Ben demiş niye fakirim arkadaş? Diyor ki bunun diyor araştırılmasını istiyorum. Dedim amcam senle çok ortak dertlerimiz var yemin ediyorum. Haber bu, bir vatandaş fakir olmasına sitem etti. Ben niye fakirim arkadaş, araştırılmasını istiyorum dedi. Dedim dayı yalnız değilsin, Türkiye'nin %90'ı fakir, rahat ol. Şimdi bugünün en bomba haberlerinden birisidir bana kalırsa. Neden bahsediyorum canım kardeşim? Bakınız SGK, şimdi böyle bir site var canım kardeşim. Emeklilerin işte onlarla ilgili haberleri takip ettiği bir site var. Bilenler mutlaka biliyorlar. emekliler.gov.tr. Şimdi SGK emekliler.gov.tr sitesinden emeklilere tavsiyelerde bulunmuş. Diyorsun ki biz emeklilere ne gibi tavsiyelerde bulunmuşlar? Birazdan detaylı bir şekilde bakacağım. Demişler ki emeklilere, heh, buldum haberi. Yoga ya da meditasyon yapın deniliyor emeklilere. Buyurun. SGK'nın emekliler.gov.tr sitesinden emeklilere tavsiyelerde bulunduğu haber bu. Yoga ve meditasyon yapın. Evet. Günde 3 öğün beslenin. 3 porsiyonun ikisinde et ve süt ürünü olsun demişler. Bir daha söylüyorum emekli arkadaşlara, günümüz şartlarında tavsiye bu. Günde 3 öğün beslenin. 3 porsiyonun ikisinde et ve süt ürünü olsun. Dedim vallahi bir şey söyleyeceğim. 2 öğün et yemek isteyen emekli arkadaşlar varsa şimdiden avlanmaya başlayabilirler. Çünkü malum alınan o maaşla günde 2 öğün et yemek mümkün değil yani. Oy oy bakarız. Canım kardeşim işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Çiçeğim gerekçesini bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Saate bakıyoruz. Babacım zamanımız da var.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
4: Arif Güven, sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
5: Adamsın Arif abi.

0: Dağlar baylar, haydi kurban olun.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
0: azıcık daha yükseltin.
1: Yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, ne oluyor, ne bitiyor, memlekette elbette bakacağız. Bu araştırma sonucunu da verelim. Çiçeğim, bugün iki tane de araştırma sonucu var. Birincisi, malumunuz sıcaklardan dolayı kolay kolay uyuyamıyoruz ama eskiden bildiğin insanlar da kış mevsiminde aylarca uyuyormuş, biliyor musunuz? Valla ilk insanların çok eskiden kış mevsimlerinde aylarca uyumuş olabilecekleri keşfedilmiş. Dedim yavrum, yıllarca bunun tartışması olduğu maymundan mı geldik derken ayıdan mı geldik şimdi? Şayet bu haber doğruysa vallahi ayıdan geldik o zaman yani. Ki bazılarımız hala ayı, değişen pek de bir şey yok aşağıda. Dergide yayınlanan araştırmaya göre ilk insanların kış mevsimlerinde metabolizmalarını yavaşlatarak kış uykusuna yattığı, bu şekilde soğuklarla mücadele ettiği ortaya çıkmış. Dedim oğlum, bu güzelim yeteneği niye kaybettik biz zamanlar? Özledim ya. Buyurun madem, şunu da verelim. Derler ki bugün gördüğümüz haberlerden birisi, sevgili dinleyenler, hamam böceklerin beyin olmadan yaşamaya devam edebileceği belirtilmiş. Dedim sıkıntı yok, bunu başarabilen bir sürü insan var ya. Beyni yok ama yaşıyor. Oğlum benim eski sevgilim hamam böceği falan mıydı acaba? Geç sen bu haberleri. Şimdi gel bak bizdeki habere canım kardeşim. Haberimiz budur çiçeğim. Şimdi emeklilerin girip böyle durumlarını takip ettiği böyle bir site var. emekliler.gov.tr. Şimdi SGK bu sitede emeklilere tavsiyelerde bulunmuş. Demiş ki sevgili emekliler, olabiliyorsa yoga ve meditasyon yapın demişler. Bildiğin dalga geçmişler. Günde demişler 3 öğün 5 öğün 3 porsiyonun demişler. İkisinde et ve süt ürünü olsun demişler. Dedim şayet ki 2 öğün et yemeyi düşünenler varsa yavrum hemen avlanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü emekli maaşıyla günde 2 öğün et pek bir mümkün gözükmüyor. Vallahi tavsiyeler bu. Bana kalırsa dalga geçmişler. Tabii canım. Sevgili emekliler, sabah kahvaltısında bırakın zeytini, havyar yiyin ya. Tabii. Devam edelim abi. Onlar dalga geçmiş, ben de gerisini getireyim. Kurban olduğum, ben de dahil olmak üzere. Sevgili emekliler, yılda 3 kere bir tatil yapın abi. Biri deniz tatili olsun, biri kayak tatili olsun, biri kaplıca tatili olsun. Emeklilere tavsiyem mesela şey olabilir. Aa bir dakika, Monaco'da mutlaka bir istakoz yiyin zaten yani. Sevgili emekliler, Monaco'da istakoz yiyin, Maldivler'de bir tatil yapın. Tabii canım. Kurban olduğum, buradan bütün emeklilere seslenmek istiyorum. Bakınız, eski de olsa ev alın, arsa alın, parayı buldum deyip yiyip içmeyin, yatırım yapın yani. Biraz böyle bir mütevazi olun. Var canım kardeşim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette verecek miyiz? Vereceğiz. Günün konusu gelecek mi? Tabii ki o da gelecek.
2: Selam Arif abi. Ben Deren Madencilik'ten genç kaptan Uğur.
3: Ben Beyzade Ertan.
2: Cinlere de Arpiyat'tan seni dinliyoruz abi.

0: BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: yine. Bayanlar baylar, Arif Güven yayında. Yayında.
1: Bayanlar, baylar, hadi kurban olduğum.
0: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketten haberler. Buyurun. Ankara'da bir kuru temizleme esnafı bağlı olduğu odanın 1/3 fiyatına ücret talep ettiği için diğer esnaflar tarafından şikayet edilmiş. Demek ki işte son zamanlarda çok fazla paylaşılıyor restoran fişleri, adisyonları. Beach Club'lardaki adisyonlar, bu rakamlar uçmuş durumda. Bu abi de vatandaşın durumunu ben biliyorum diyor. Benim diyor kuru temizleme dükkanım var. Ben diyor buraya mesela bu kadar diyor para koyarsam bana diyor bu yetiyor. Fakat şimdi haberi şöyle verelim biz bak. Ankara'da bir kuru temizleme esnafı bağlı olduğu odanın 1/3 fiyatına ücret talep ettiği için diğer esnaflar tarafından şikayet ediliyor. Demiş ki ben de takım elbise 130 TL. Odamızın vermiş olduğu fiyat 400 TL. Bak şimdi demek ki bu arkadaşımızı, bu abimizi, bu esnaf kardeşi demiş babacığım 130 TL beni kurtarıyor. Bir takım elbise temizletiyorsun 130 TL ama o bağlı olduğu oda demiş ki demiş ya kardeş bu 400 TL yani. Ve oda başkanı bu arkadaşı arıyor. Bu esnaf kardeşi abimizi arıyor. Demiş ki İlhami Bey ucuz yapıyorsunuz. Niye ucuz yapıyorsunuz diye bildiğin fırça atmış yani. Sevgili dinleyenler işini düzgün yapan her zaman bu şekilde muamele görüyor bizim memlekette. Şimdi bu esnaf da bu fiyata kazanmıyor mu sizce? Abi demiş ki ben takım elbiseyi 130 TL'ye temizliyorum demiş ve kazanıyorum. Ama odanın ona verdiği fiyat 400 TL'ymiş. Demişler ki bundan sonra takım elbiseler 400 TL'ye temizlenecek. Yani bak şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu esnaf da bu fiyata kazanıyor, kar ediyor. Diğerleri de kar ediyor. Şimdi insanları kandırmadan işini yapan insanları bak baskıyla, ki başkan aradığına göre baskıyla halkı dolandır diye tehdit mi ediliyor yani? Ben bunu anlıyorum abi. Ankara'da bir kuru temizleme esnafı bağlı olduğu odanın 1/3 fiyatına ücret talep ettiği için diğer esnaflar tarafından şikayet edildi. Demiş ben de takım elbise 130 TL'ye temizliyorum. Odamızın bize verdiği fiyat 400 TL. Oda başkanı beni arıyor. İlhami Bey ucuz yapıyorsunuz. Niye ucuz yapıyorsunuz diye fırça atıyor. Durum bu. Demek ki abi de kazanıyor bu fiyata. Ama işte insanları kandırmadan işi yapan insanları baskıyla ne diyorlar? Şunu söylemeye çalışıyorlar. Ya diyorlar halkı dolandırsana diye tehdit etmişler adamı ya. Oyoş geçelim çiçeğim. Buyurun. Bana göre çok da şaşırtıcı olmayan başka bir haber. Reuters Enstitüsü'nün dijital haber raporuna göre Türkiye'nin bakınız en güvenilmeyen medya kuruluşları belli olmuş. Reuters Enstitüsü böyle bir araştırma yapıyor. Dijital haberde yani internet üzerinden takip ettiğimiz haber sitelerinde Türkiye'nin en güvenilmeyen medya kurumları belli olmuş. Bir numarada %48'de A Haber'e güvenmiyormuşuz. Çok ilginç. Ben buna çok şaşırdım. Hakikaten söylüyorum. Hangi haber sitelerine güvenmiyoruz? Bir numarada A Haber %48. İki numara ATV %45. Üç numara Sabah %40. Dört numarada TRT Haber varmış %37. Sonrasında beş numarada Hürriyet var %34'le. Dedim tamam bu sonuçlar gayet normal. Çok normal abi. En çok kime güvenmiyoruz? Bu araştırmaya göre A Haber'e güvenmiyoruz. Baba nasıl güvenelim ya? Benim çok güldüğüm, hakikaten söylüyorum. Bir kere de anlatmıştım yayında. Güldüğüm hikaye şuydu. Şimdi A Haber bir mahallede babacığım işte suların günlerdir akmadığıyla alakalı haber yapacak. Hatırlıyor musunuz o haberi? Velhasıl vatandaşı, anlaştığı bir vatandaşın evine gidiyor. İşte günlerce su akmıyor falan feşman diye böyle sunucu anons yapıyor. Suyun akmadığını iddia ettiği evde bu görüntüleri, bu röportajı yaparken arkada çamaşır makinesi gümbür gümbür çalışıyor. Vallahi söylüyorum, hatırlıyor musunuz? A Haber böyle bir haber yaptı yavrum ya. Çamaşır makinesi çalışan evde sular kesik haberi yaptı arkadaşlar. Ya şimdi birilerini ayarlamışsınız. Demişsiniz ki biz sizin eve geleceğiz kardeşim. Günlerdir sular akmıyor diye siz de isyan edin, biz de gazlayacağız vatandaşı, böyle bir haber yapacağız diyorsunuz. Hadi yavrum, hani görüntüleri çektiniz, arkada gümbür gümbür çalışan koca çamaşır makinesini görmediniz. Sunucu farkına varmadı, kameraman farkına varmadı. Ya yavrum, bu haber merkezine geliyor, editörünün elinden geçiyor, montajlanıyor bilmem ne. Ya hiç kimse de, ya arkadaşlar bu haber olmaz. Evde sular kesik, günlerdir burada sular akmıyor diyoruz ama bakın arkada çamaşır makinesi çalışıyor demedi mi abi? Dememiş tevekkili, işte liyakat çok önemli dememişler ki haber yaptılar bunu. Oy oy. Canım kardeşim, işte bunlar dediğimiz gibi havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleket haberlerden bazıları. Var mı? Var. Ki birazdan geldiğimizde yavrum günün konusu da gelecek mi? Gelecek.
2: Arif Güven, Showtime.
3: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
4: Arif Güven, Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven, hadi de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
5: Selam Arif, şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum, seni dinliyorum.
6: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Show'a merhaba.

0: Akgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yapıştır oğlum, Arif Güven Showtime buradayız. Şimdi sevgili dinleyenler, şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor, şu haberi de verelim, ondan sonra günün konusunu verelim ki biraz böyle bir kafamız dağılsın. Bahsettiğimiz konulardan birisiydi, radyolarını yeni açanlar varsa, aramıza yeni katılanlar varsa, dediğimiz gibi SGK'nın emeklilere tavsiyesi emekliler.gov.tr sitesinde yayınlanmış. Demişiz ki tuzu kuru bütün emeklilerimize. Demişiz ya kardeşim, bırakın artık bu saatten sonra emekli maaşınızla uğraşmayın. Yoga yapın, meditasyon yapın. Günde 3 öğün beslenin. Aynı zamanda 3 porsiyonun ikisinde demişiz ki et olsun. Süt ürünleri olsun. Demişiz emeklilere. Şimdi bununla alakalı haberi şuraya da bağlayalım canım kardeşim. Neredeydi, dur bakayım. Bir haber vardı da. Hah, buldum. Kurban olduğum yine resmi rakamlara göre Türkiye'nin yıllık kişi başı et tüketimi 39 kilo. 4 kişilik ailenin tüketimi yıllık 156 kiloymuş. Siz bu kadar et yiyebiliyor musunuz canım kardeşim? Bir kez daha söyleyelim sözüm ona. Durumumuz buymuş. Türkiye'nin yıllık kişi başı et tüketimi 39 kilo. 4 kişilik ailenin tüketimi yıllık 156 kilo et yiyormuşuz. Dedim yavrum, bizim memlekette bu hesaba uyan tek kişi galiba Bülent Ersoy yani. E çiçeğim, görüyoruz, hakikaten söylüyorum yani, millet 40 yılda bir 500 gram kıyma alıyor, onu da iki yemekte ayrı ayrı kullanıyor yani. Uyuy, geçelim çiçeğim, geçelim. Buyurun, son dakika. 18 ülke tarafından aklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajıyla arama kaydı bulunan 56 şahıs Türkiye'de yakalanmış yavrum. Yakında zaten Interpol genel merkezini Türkiye'ye taşıyacak yavrum. Görüyoruz. Buyurun, şunu da verelim, sonrasında günün konusu gelsin. Çiçeğim, İstanbul Avcılar'da. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Simitçilik yapan bir abi var. İstanbul Avcılar'da abi simit yapıyor. Şimdi iddiaya göre de bir anda böyle yolda yürürken aniden düşüyor. Böyle bir baygınlık geçiriyor. Diyorsun geçmiş olsun. Korkuyorsun. Bu arada abi biraz şanslı bir abi. Çünkü baygınlık geçirdiği yerde o esnada orada böyle bir sağlık görevlisi var. Sağlık görevlisi hemen böyle işte abinin başına geliyor. Durumuna bakıyor. Diyor ki, valla diyor, bunda bir şey yok. Şimdi sağlık görevlisi yapması gerekenleri yapıyor ki, diyor ki, bakıyor, diyor, bunda bir şey yok, bu baygın maygın değil. Sözüm ona, baygın olan bu arkadaş bu lafa çok sinirleniyor. Hani ben nasıl baygın değilim deyip kalkıyor böyle. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Söylüyorum, sonrasında bu arkadaş koşarak yakındaki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihar etmek istiyor. Oğlum hakikaten şaka gibi ya. Haberin başlığı budur. İstanbul Avcılar'da hareketli anlar. Baygınlık geçiren simitçi hiçbir şeyin yok sözüne kızıp intihara kalkıştı. Ve biz bu arkadaşla 45 dakika boyunca da uğraşmışız yani. Şaka gibi, hakikaten söylüyorum yani. Merkez Mahallesi'nde Marmara Caddesi'nde dün öğle saatlerinde seyyar simitçi satmasına izin verilmeyen İ.A. yolda yürürken baygınlık geçirdi. Seyyar satıcıya çevredekiler tarafından su ve yiyecek verildi. Bu sırada sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının A.İ.'nin durumuna bakarak bir şeyi yok sözlerini duyan adam büyük tepki gösterdi. Yani yerdeki baygın olan arkadaştan bahsediyor, büyük tepki göstermiş. Demiş ki, benim nasıl bir şeyim yok, bal gibi de var diyerek koşarak en yakınındaki 5 katlı binanın çatısına çıkmış. Ve kendisini sarkıtarak atlayacağını söyledi. Kalabalığın toplandığı olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekibi 2 tane hava yastığı açıyor. Binanın güneyindeki Reşat Paşa Caddesi'nde trafik kapatılıyor bu arkadaş için. Ara başlık şu: polis cam kapıyı kırdı. İ.A'ya ulaşmak isterken kapalı kapı ile karşılaşan bir polis memuru terasa çıkabilmek için cam kapıyı kırdı. Zaman zaman terası çevre diyen, betonun üzerine çıkan adamı sakinleştirmek isteyen polis ekipleri uzun süre uğraştı. Velhasıl 45 dakika boyunca uğraşmışlar. Şimdi haberlerden anladığımız kadarıyla sevgili dinleyenler, yani sıcak ve nem çok fazla yani. Bir de böyle bir alınganlık olur mu arkadaş ya? Benim eski sevgilimin alınganlık seviyesi gibi bir şey. Vallahi benimki de çok alıngandı arkadaş. Yani benimkinin seviyesi tam olarak bu kadar olmasa da buna yakın. Bayılıyorsun, sağlıkçı geliyor. Diyor ki senin hiçbir şeyin yok. Gözünü açıyorsun, diyorsun ki nasıl benim bir şeyim yok deyip en yakın binanın 5. katına çıkıp intihara çalışıyor. İntihar etmeye çalışıyorsun. Şaka gibi vallahi. Canım kardeşim, normalde bu anons itibariyle günün konusunu vermemiz gerekiyordu. Ya şöyle hemen hızlıca vereyim baba. Bu arada dur, aradan çıkartmış olalım. Yine bir araştırma sonucu. Şimdi akşamları beyler evimize geliyoruz ya. Dolayısıyla kapıdan içeriye girer girmez muhtemelen hanımefendiler beni elbette onaylayacaktır. Şunu soruyoruz ya. Bu akşam ne yiyeceğiz diyoruz ya. Bakınız şunu bir kafaya artık koyalım. Çünkü bu akşam ne yiyeceğiz diye her gün erkeklerin sorması kadınlar için yavrum soğuma sebebiymiş. Her akşam eve geldiğimizde hanım bugün ne yiyeceğiz ya? Zıkkımın kökü. Dedirteseye kadar delirtmeyiniz kadınlarımızı. Dolayısıyla ama kadınlarımızın soğuma sebebiymiş. Buradan yola çıkıp biz de soralım bakalım hem kadınlarımıza hem de beylere. Sevgili dinleyenler, sizin için karşı cinsten baba ben bu yüzden soğurum dediğin soğumana neden olan neler var abi? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Baba vallahi böyle bir şey olursa ben bu karşı cinsten soğurum dediğin ne var? 0530-071-4355 Şöyle bir şey yapalım. Öde mi çiçeğim? Tamam o zaman. Bir mola verelim. Moladan sonra sizden gelen mesajları sizin kulaklarınıza getirmek adına yeniden buradayız abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Sebep Arif Güven. Arif Güven yayında. Aynen öyle kurban olduklarım. Elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi sorduk dinleyenlerimize, dediğimiz gibi hanım bu akşam ne yiyeceğiz diye her gün erkeklerin sorması kadınlar için babacığım soğuma sebebiymiş. Bu akşam ne yiyeceğiz? Zıkkımın kökünü. Dolayısıyla buradan yola çıkarak dedik ki biraz kafayı dağıtalım. Memlekette olup bitenlerden uzaklaşalım. Canım kardeşim, karşı cinsten babacığım ben böyle bir şey olursa vallahi soğurum billahi soğurum dediğin senin aklında ne var? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım. Karşı cins gibi davranmaması beni soğutur abi. Eyvallah kardeşim beni. Havalı olduğunu zannederken göstermelik yaşamak abi. Son derece itici geliyor bana. Ben doğallıktan yanayım her zaman. Havaya, civaya gelemem demiş ya. Bak bu da güzel diyor ki. Abi karşı cinsten soyup ne yapıyorsunuz mesela? Eşcinsel mi oluyorsunuz demiş. Ya hadi soğursun baba. Hoşuna gitmez. Buyurun varoş hareketler, kötü anlamsız dövmeler, küfürlü konuşmak. Kadın ağır olmalı, bakımlı ve temiz. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeli. Eyvallah kardeşim benim. Empatiden yoksun. Yüksek egolu. Hayatı toz pembe gören, kibirli, narsist, bencil. Cıvık hareketleri olan, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden kim olursa olsun soğurum abi. Eyvallah kurban olduğum. Bu ne, dur bakayım. Vay, gecikmeli de olsa al beni yoklamaya Arif Efendi. Beni diyor karşı cinsten soğutan kronik baş ağrısı. Bugünün kazanımının temelinde o günün baş ağrısı yatıyor. Ay kurbanım ya. Laz Mehmet abim gelmiş. Kendini ürün gibi pazarlaması abi. Karşı cinsten soğurum diyor. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun sözünü çiğnedi adamdan bir halt olmaz. Anında erdilerini çekerim diyor. Dengesiz olması. Erkeğim beni sahiplensin demesi ve gereksiz müthiş egosu. Karşı cinsten soğurum abi. Bak diyor ki cahil olması tek başına benim için yeterli abi. Eyvallah kardeşim benim güzel. Kaba ve küfürlü konuşması. Karşı cinsten soğurum abi. Bencil olması, cimri olması, ilgisiz olması. Buyurun. Selam, iyi yayınlar, eyvallah. Göz göre göre yalan söylemesi ve bundan gocunmaması. Kim olursa olsun benim soğumama sebeptir abi. Teşekkürler gençlik. Birçok şey sıralayabilirim de erkeklerde diksiyonun ve sesin kötü olması anında itiyor beni demiş. Aa, hakikaten önemli mi ya? Ses etkileyici. Ha? Benim ses öyle değil abi. Çok böyle Daudi sesi olan arkadaşlarımız var. Bakınız Ömer Köroğlu, sevdiğim bir kardeşim. Valla benim tezim bu. Ömer Köroğlu ile ilgili. Babacım evli bir kadına ne haber desin? Kadın hemen ertesi gün kocayı boşar. Karşı cinsten soğuma sebebim dırdır etmesi. Dırdır yapandan soğumak bir yana dursun diyor. Ben ışık hızıyla uzaklaşıyorum abi. Konuştuğum her şeyin açıklamasını yapmak zorunda kalmak beni soğutuyor abi. İvit. Karşı cinsten soğuma sebebim temiz olmaması. Su ve sabunla yapılan bir şeyden insan nasıl kendisini mahrum bırakır? Özellikle bu sıcaklarda, doğru söylüyorsunuz. Bariz belli günün konusu çiçeğim. Baba şöyle bir şey olursa karşı cinsten acayip soğurum. Kadınlara bakış şekilleri. Çoğunun derdinin sadece öpücük olması çok bariz belli abi demiş. Kadın dediğim bakımlı olmalı. Bakımsızlık beni soğutur abi. Diğer klasik konular da soğutur demiş. Eyvallah kardeşim benim. Hayatını Instagram'da yaşaması abi. Hiç fark etmez diyor, beni soğutur. Al bak, saygısız bir kadını anında kendinden soğutur. Yılışıklık, dedikodu geldi. Günün konusu da bariz belli. Sevgili dinleyenler, babacığım böyle bir şey olursa valla ben galiba karşı cinsten soğurum dediğiniz ne var? 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif Kardeş.
2: Arif Baba.
3: Arif Abicim.
4: Selam Arif Bey.
5: Arif Başkan.
6: Arif Kardeş.
7: Arif.
8: Arif Abi.
9: Merhaba abi.
10: Selam Arif Kardeşim.
7: Selam Arif.
11: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyoruz. Hayırlı yayınlar.

0: baylar. Hanımlar baylar. Arif Güven. Arif Güven yayında. Buradayız burada.
1: Arif Güven.
0: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Şengül'üm birazdan açıklayacağım. Kurban olduğum, bak demiş ki gözün aydın Arif'im. Her adım bulunmasına çok sevindim. Nerede, nasıl buldun? Ben duymadım diyor. Bundan sonra daha dikkatli olursan sevinirim. Eyvallah, teşekkür ederim dedim. Sonra işte haberlere daldık. Günün konusu vesaire vesaire derken soruma cevap var lan Arif. Soğutma beni kendinden diyor ya. Ben bazen bunu dile getiriyorum. Hakikaten söylüyorum. Yani dinleyicilerle acayip böyle bir samimiyet oldu. Bu durum tabii ki hoşuma gidiyor mu? Elbette hoşuma gidiyor. Ama çok da samimi olanlar var hakikaten ya. Bak biri şey yazmıştı bugün. Moruk ne zaman başlıyor program yazmıştı. Şimdi bunun yanı sıra yavrum bak. Abi sarhoş olup herkesi çift görsem desem bir tanesin diyenler de var. Moruk ne zaman başlıyor yayın diyenler de var. Yani bey diyen de var. Naber lan Arif diyen de var. Benim kafa gidiyor geliyor vallahi söylüyorum. Anlatırım birazdan. Günün konusuyla ilgili mesajlara bakalım. Karşı cinsten soğurum abi, yalan söylemesi demiş. Çoğu şeye tolerans gösterebiliyorum ama işin içine yalan girince ben çıkıyorum abi. Eyvallah kardeşim benim. Küstah ve büyümemiş zavallı adam olması beni soğutur abi. Issız adam demiş. Eyvallah kardeşim. Fallara, burçlara, fanatik doğa taşlarına, tarota, enerjiye, evrene, karmaya, perilere, büyülere, cinlere inanan herkes beni kendinden soğutuyor abi. Canım kardeşim yollamış. Kurban oldum Belçika'ya selam olsun. Bakayım. Evli bir erkekle ilişkisi olmuşsa soğurum abi. Ne kadar güzel. Bak diyor ki annesine babasına karşı saygısızca konuşuyorsa ve davranıyorsa benim için soğuma sebebidir abi. Güzel. Özentilik ve eziklik benim için net abi. Soğurum. Temiz olmaması, elinden iş gelmemesi, yaptığım espriyi anlamaması beni kendinden soğutur abi. Sürekli bir huzursuzluk çıkartıyorsa ben soğurum abi demiş. Ben işte yakın. Güvenimi kaybetmesi güzel. Bak diyor ki beni karşıdan yani karşı cinsten soğutacak sebep başının ağrması, dipnot, detayını isteyene anlatabilirim. Başım ağrıyor malumunuz biliyorsunuz. Bu konuyu çok işledik. Detaya da gerek yok yavrum, ben zamanında verdim çünkü. Buyurun. Herkese'den selamlar. Fatih ben. Arif abi iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Bak ne kadar güzel. Karşı cinsten soğuma sebebim kaynanamın bize gelmesi ve geliyor olmasının haberi demişler. Tuncay'ım Fatsa'ya selam olsun. Birçok sebep var karşı cinsten soğumak için de benim için önemli olan temizlik ve saygı yoksa soğumak ne kelime. Yanında barınamam net. Eşinim yollamış. Buyurun her 15 dakikada bir seni seviyorum kelimesinin güncellenmesini bekleyen kadından soğurum. Soğumak ne kelime, buz keçilerim demiş ya. Mehmet abim. Tabii canım 15 dakikada bir aşkım beni seviyor musun? Aşkım beni seviyor musun? Hiçbir konuda hiçbir bilgisi olmamasına rağmen fikri olması abi. Hiç fark etmez karşı cins ya da hemcinsin. Soğurum demiş. Buyurun. Benim de karşı cinsten soğuma sebebim çirkef olması. Dişini fırçalamaması ve leş gibi ter kokması abi.

0: tırnaklarını yemesi abi. Karşı cinsten soğuma sebebim. Tövbe estağfurullah demiş ki. Karşı cinsten soğuma sebebim. Zart zurt osurması. Memnuniyetsiz olması. Kendisini bulunmaz Hint kumaşı sanması. Her şeyi sadece kendi biliyormuş gibi davranması. Benim karşı cinsten soğuma sebebim abi. Bak diyor ki ayakların bakımsız olması. Allah Allah. Hakikaten şey diyorum. Çok enteresan. Bir insanın pis ve dağınık olması, karşı cins ya da hem cinsim hiç fark etmez. Aldatmak geldi, yalan söylemek geldi. Birkaç görüşmeden hemen sonra eve davet etmesi diyor. Soğurum abi. Beyler siz de bir kaptan biraz yavaş gitsek mi falan. Ha, yani durumu var. Empati yok sonuçta, karşı cinsten soğurum abi. Kurban olduklarım, valla bir dünya mesajımız var. Babacığım iki parti mi? Evet abi, iki parti daha bakacağız. Günün konusu bu. Baba şöyle bir şey olursa, ben karşı cinsten soğurum dediğiniz ne var? 0-530-071-4355.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif hoş geldin arkadaşım. Tekrar hoş geldin, neşe getirdin. Teşekkürler.
3: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Mecazi Mürsel'le Taşı Gediğine Koymana bayılıyorum abi.
4: Antalya Kemer Beldibi'nden selamlar. Arif Güven dinliyorum. Çünkü yüzümüzü bugünlerde güldüren ender kişilerden birisin abi.
5: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Hayattan zevk alıyorum.
6: Arif Kapadokya'dan günaydın.
7: Helal olsun sana abicim. Kolay gelsin. Hatay'dan Ömer.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Mevsim iklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Teşekkürler. Mesaj yollayan güzel insanlar. Buyurun, iyi yayınlar abi. Estetik merakı sonrası tüm kadınların birbirinin kopyası olması abi. Estetik sözcüğü anlamını kaybetti gerçi ama diyor yapacak bir şey yok. Evet ya, valla. Yani birçok kadın birbirine çok benziyor. Sanki ondan bir tane varmış, yavrulamış ve gitmiş gibi. Bu konuya katılıyorum valla. Herkesin dudaklar dolgu. Herkesin bakışlar gergin. Velhasıl canım kardeşim büyümüş. Herkese mavi boncuk dağıtması abi. Herkesle flörtöz konuşması beni karşı cinsten soğutur. Ben evde 2-3 tane kedi bakıyorum derse ben hemen soğurum abi demiş. Ercan'ım yollamış. Yalan söylemesi geldi. Kalbi olan herkesi soğutan aldatılmaktır abi. Her türlü aldatılmak diyor. Ama diyor en kötüsü kalple yapılan, vay be, aldatılmak. Mütemadiyen yalan dolan ile haşır neşir olması. Vay güzel. Karşı cinsten soğurum valla dediğiniz ne var bakayım bakayım. Hem kendine hem de bana ilgi göstermeyen insandan soğurum. Tamam güzel. Kendini vazgeçilmez zannetmesi geldi. Küfürlü konuşması, yolda yürürken sigara içmesi ya. Erkeklere de yakışmıyor da kadınlara hiç yakışmıyor yavrum. Hakikaten yani yolda sigara nedir ya. Vallahi söylüyorum. Her şeyde ilk adımı karşı taraftan beklemesi beni soğutur abi. Bak demiş ki babacığım bir sürü şey yazacaktım fikrim değişti. Şahsen kadınlar çok tatlı varlıklar, soğumak için neden göremiyorum ne güzel ya. Konusu buradan çıktı. Yavrum bu akşam ne yiyeceğiz hanım diye her gün erkeklerin sorması kadınları soğuma sebebiymiş. Dolayısıyla da dedik bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Abi kararsız olması, sürekli bir ikilem yaratıyor olması beni kendinden soğutur diyor. Ben de evet ona hiç gelemiyorum ya. Ter kokması, kendini abartması geldi. Tutarsız ve samimi olmayan bütün davranışlar. Buyurun. Bak neler var neler vallahi söylüyorum. Şiveli konuşması 1. Arka cebine telefon koyması 2. Ucuz parfüm kullanması 3 demiş. Bir de gelen mesajlara bakıyorum anladığım kadarıyla. Şimdi karşı cinsten babacığım hangi sebepten soğursun sorusuna gelen mesajlardan bazıları şunu gösteriyor ki hiçbir kriteri olmayan nefes alsın yeterci bir tayfa var. Nefes alsın yeter abi. İlk etapta ise demiş ki benim için ilk etapta baba kötü vücut kokusu, ağız kokusu, dişler, hijyensizlik ve bakımsızlık. İlk etapta beni soğutan bunlar abi. Güzel Derya. Her erkekle birlikte olma potansiyeli varsa ben soğurum abi. Güzel. Evet kardeşim. Güzel bir bakış açısı. Demiş ki ben temelli tüm insanlardan soğudum. İnsanı olması gerekiyor soğumam için demiş ya. Benim için yeterli. Ben abi

0: Herkesten soğudum diyor. Eyvallah kardeşim benim. Siyasi görüş benim için önemli abi. Evet, benim için de çok önemli. Ya itiraf edeyim, evet abi, benim için de önemli. Gözümün içine baka baka yalan söylemesi beni kendisinden soğutur abi. Eyvallah kardeşim benim. Benim için bariz ter kokusu. Sıcaklardan dolayı herhalde herkes terden bahsediyor. Bak demiş ki çevreyi kirletiyor olması, yerlere çöp atıyor olması için olması bile benim için yeterli demiş. Eyvallah kardeşim. Sararmış bakımsız dişler. 40 yıllık ev hanımı gibi, tövbe estağfurullah. Bunu geçelim abicim. Eyvallah, kurban olduğum. Benim için de kriter bu. Her erkeğin kendisine taparcasına ilgi gösteriyormuş gibi sanması. Koşarak kaçıyorum abi. Tamamdır çiçeğim. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, mola mı vereceğiz abi? Evet, bir mola vereceğiz. Moladan sonra son parti bir kez daha bakacağız. Olabiliyorsa canım kardeşim, hiçbir yere ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: durumdayız burada. Son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Canım kardeşim malum toparlıyoruz artık. Babacığım böyle bir şey olursa karşı cinsten kesin soğurum dediğiniz acep ne var? Bak ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Benim kırmızı çizgim siyasi görüşü, Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymaması, hayvansever olmaması, hayatımda olmaması gerektiğini gösterir. Direkt diyor buz gibi soğurum. Ne güzel. Aynen aynen. Ziyafet vermekten kaçan insanlardan anında soğurum mesajını sizce kim yollamış olabilir? Tabii ki de size göre Laz Mehmet abi, bana göre Mezarcı Mehmet abi. Rabbim diyor bizi kaçmayanlarla haşır neşir eylesin. Abim kırmadadır. Abi sadık değilse, görüştüğü geçmişte kalma erkekler varsa arkadaş olarak bence soğurum. Evet doğru söylüyorsunuz. Soğurum. Toparlıyorum bakayım bakayım bakayım. İlgisizse ben soğurum abi. Herhalde canım ilgi göstermiyorsa geç. Bakımsız ve kıllı olması benim için yeterli abi. Ben soğurum demiş ya. Hazımsız olması. Kendisi de bir baltaya sap olamamışken üretken insanlara sürekli laf etmesi. Güzel, ısrar, ego, eski sevgililerini kötülemesi. Evet ya böyle bir şey de olmaz abi. Olmuş bitmiş artık, kötülemeye gerek yok. Vallahi sigara içmesi. Güzel. Kültür eksikliği geldi canım kardeşim. Bakayım bakayım bakayım. Açık açık senden soğuduğunu söyleyen karşı cinsten soğurum abi. Çok konuşması geldi. Özensiz olması geldi. Bak ne kadar benzetme güzel ya. Diyor ki sigarayla sevişir şekilde ikide bir sigara içmesi. Orada burada beğenileceğim diye komik olma ayağına abuk subuk kendisini rezil eden videolar çekmesi abi. Benim için yeterli sebep demiş. Güzel. Sosyal medya için yaşaması geldi. Gereksiz duygusal olması geldi. Homofobik olması. Trip atması benim için yeterli abi. Eyvallah kardeşim. Karşı cinsten babacığım böyle bir şey olursa vallahi soğurum billahi soğurum dediğiniz ne var? Şiveli ve küfürlü konuşmaları ve burnundan kıl aldırmaması diyor. Pintilik gelmiş. Bana babam bile karışmıyor. Sen kim oluyorsun derse soğurum abi. Çok affedersin senin tabirine. De ki topuklarım popoma vura vura kaçarım. Eyvallah kardeşim benim. Küfür, sigara kokusu, temizliğe dikkat etmemesi. Soğurum abi. Bak demiş ki hanım yanımda. Dırdır demeyelim de bıdı bıdı etmesi beni soğutur abi. Dırdır demeyelim de bıdı bıdı. Güzel. Kaba tavırı, yüksek ses, öküz gibi önden yürümesi. Yiğidim erkeğim ben modunda olması beni soğutur abi. Beyinsizlik beni yorar, bitirir abi. Tiksen tiksindirir de soğurum. Sanırım makyaj demiş ya. Tamam makyaj güzel ve kararında kullanıldığında çok etkili bir silah. Ama diyor burada bir tabir var kullanmayalım. Çok aşırı makyaj yapan arkadaşlarımız da vardır, kırılmasınlar. Geçiyorum bu örneği çiçeğim. Bak diyor ki dişiliğini çıkar için kullanıp temiz aile kızıyım ayaklarına yatması beni soğutur abi. İvit. Benim için de kriter şudur. Uzaktan yakından dolaylı dolaysız para muhabbeti yapması benim için yeterli bir sebeptir. Soğurum abi. Aşırıya kaçan kendini övme ve bencillik. Çok konuşma. Bir de abi demiş ki dipnot. Evet ya bayanlar size hakikaten ben de sormak istiyorum. Yani şimdi bu nasıl anlatılır bilmiyorum ama böyle cadı gibi tırnakları olanlar var ya abi. Gerçekten şimdi tırnak evet kadına çok yakışıyor. Gençlerimize çok yakışıyor. Ama çok abartı valla cadı gibi tırnakları olanlar var. Bak cadı gibi tırnak benim için net demiş. Valla benim için de bir kriter olabilir yani. Ben abi hakikaten bir de bana göre güzel de gözükmüyor ama bilemiyorum tabii. Ayrılmayın bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Malum F5 yapacağız. Ne oluyor? Yazıyor yazıyor haberleri geliyor.
1: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana gülüyorum bilmiyorum.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor. Yes. Sevgili dinleyenler, malumunuz yazıyor. Bütün mesaj yollayan dinleyenlerimize de çok çok teşekkürler. Evet, en son nerede kaldık? En son şu haberimiz vardı, vermiştik. İstanbul Avcılar'da hareketli anlar ne oldu? Bir simitçi baygınlık geçiriyordu. Oradan geçen bir sağlıkçı da diyor ki arkadaş bunun hiçbir şey yok diyor. Baygın olan adam kafayı kaldırıyor, diyor ki nasıl benim bir şeyim yok diyor. Sağlıkçının bunun hiçbir şey yok sözüne kızıp en yakın binanın babacığım 5. katına çıkıp intihar etmeye karar veriyor. Dedim kurban olayım. Belli ki böyle haberlerden anladığımız üzerine hava sıcak ve nem çok fazla. Yani bir de bu kadar alınganlık olur mu ya? Benim eski sevgilimin alınganlık seviyesi bu yani. Bak mesela yurdum insanı demiş ki evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştiren kadın vallahi demiş su döktüm büyüdü yani. Bahçede malumunuz, söylemeyelim bu arkadaşın ismini de ne yetiştirildiğini. Kadından pes dedirten açıklama, su döktüm büyüdü. Nedir hikaye? Edinilen bilgiye göre İncirova ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde yetiştirildiğini ihbarını alıyor. Harekete geçiyor. Drone'la havadan böyle bir denetim yapılıyor. Daha sonrasında ekipler HK42, SK38 evine bir operasyon düzenliyor. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök bu uyuşturucuyu ele geçiriyorlar. 10 suç kaydı bulunan HK ile 2 suç kaydı bulunan SK gözaltına alınıyor. Kadın da demiş ki valla demiş benimle alakası yok. Su döktüğüm büyüdü. Ektim tuttu, su döktüm büyüdü. Topladım satıldı. Yaktım içildi. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Ağrı'da gelin arabasından kaçak göçmen çıkmış sevgili dinleyenler. Gelin arabasından. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde polis ekiplerince gelin arabası gibi süslenen araçta yapılan aramada iki tane düzensiz göçmen ile kaçakları taşıdığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücü çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Artık arkadaşlar taktiksel ilerliyorlar. Demişler ki lan gelin arabası yaparsak polis bizi kolay kolay durdurmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu fikir kimin fikri ise muhtemelen şeytan bu arkadaşı tebrik etmiştir. Tebrik ederim, benim de aklıma gelmedi diye. Buyurun, maalesef dediğimiz haberlerden biri de bu ki gündemi takip edenler mutlaka biliyorlardır. Sürekli böyle bir orman yangınları durumumuz var. Aman dikkat, aman dikkat yavrum. Yani şu ateşi söndürmeyi ilk çağlardaki insanlar öğrenmiş, biz öğrenemedik yani. Kurban olduğum, hava sıcak, otlar kuru. Ne olmuş, konuyu şuraya getirelim. Kilis'te canım kardeşim böyle bir tır yanmaya başlıyor. İtfaiye de gidiyor. Haberi net şöyle verelim. Kilis'te yanan tırı söndürmeye giden itfaiyeciler itfaiye aracında su olmadığı için demişler vallahi biz geldik ama bakmadık da suda yokmuş, ne yapalım? Tırın yanışını böyle izlediler. Haber bu yavrum. Çiçeğim şimdi hakikaten söylüyorum ya, itfaiye aracında nasıl su olmaz? Bir itfaiye aracı diye başka bir şeye mi bindiniz? Yavrum itfaiye aracında nasıl su olmaz ya? Hadi diyor araca bakmadınız su var mı yok mu diye. Oğlum araca binerken hiç anlamadınız mı ağırlığınızdan araç dolu mu araç boş mu diye, belli olmaz mı ya? İşte bu ne biliyor musunuz? Liyakat dediğimiz olay. İtfaiye yola çıkıyor. Kamyonda su var mı yok mu diye bakan yok. Ne demişler, yapacak bir şey de yok, birer cigara yakar yanışını izleriz yani. Buyurunuz. Düğün mevsimi. Transformers'lar düğünde Ankara havası oynadılar. Şimdi bu Melik Gökçek'le alakalı, biliyorsunuz ki her yere Transformer'lar koydu, ejderhalar koydu, bir şeyler koydu, dinozorlar koydu. Ya bu Ankara'da bir bilim kurgu fantazisi var ama çözemedim yani. Son zamanlarda düğünlerde eğlence farklı bir boyut kazandı. Yeni bir akım başlamış. Transformers'lar canım kardeşim Ankara havası oynamışlar. Bu Transformers'lar da muhtemelen Melik Gökçek'in eski çalışanları olabilir yani. Tabii canım, Melih Gökçek'in zamanında bir dünya para verip aldığı oyuncaklar boş duracağına düğünlerde para kazansın bari. Oy oy, hakikaten söylüyorum, sıkılıyorum. Antalya'da bir vatandaşın sevgili dinleyenler neyi çalınmış biliyor musunuz? Bildiğin konteyner evi çalmışlar abi. Antalya'da bir vatandaşın eşine sürpriz olarak aldığı konteyner ev yavrum çalınmış. Bakayım. Eşine sürpriz yapmak için boya ve badana işlerinden kazandığı parayla aldığı kocaman konteyneri yerinde göremeyen adam hayatının şokunu yaşadı. Serik doğmuş, Serik ilçesinde yaşanmış. Boğazkent mahallesinde inşaat işçisi Deniz Karagöz, boya ve badana işlerinden kazandığı parayla eşine sürpriz yapmak için bir yıl önce konteyner alıyor, içini döşüyor. Önceki gün sabah saatlerinde konteyneri yerinde göremeyen Karagöz şok oluyor. Ben bunu alın terimle kazanıp aldım. Konteyneri kendi malları gibi alıp götürmüşler. Eşyalarla birlikte kocaman konteyneri gitti diyor. Yavrum bir şey söyleyeceğim şimdi, konteyneri çalan arkadaşlar, yani soru bir, hiç mi üşenmediniz? Abi eşine sürpriz yapacakmış ama hırsızlar da abiye bir sürpriz yapmak istemişler. Ki onlar daha önce yapmış yani. Bir de şöyle bir durum oluyor canım kardeşim. Şimdi haberlerde birinin bir şey çalındıysa, şimdi abinin konteyner evi çalınmış. Haberdeki fotoğrafta şu. Şimdi vatandaşı getiriyorlar. Konteyner nerede? Burada. Ama artık yok ya. Dolayısıyla şöyle diyorlar, hani konteynerin olduğu yeri böyle bir elinle göstersene. Mutlaka gazeteciler böyle bir poz verdirtiyorlar vatandaşa. Ve ben bu pozlara hakikaten söylüyorum, hasta oluyorum yani. İşte buradaydı. Hani konteyneri buraya koymuştum mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun anlamıyorum ki yani. Kurban olduğum, şunu da verelim artık bitirelim. Çünküsü yavrum. Çin devlet başkanı demiş ki, sevgili dinleyenler, kıymetli evliler. Demişler çok kalabalığız, dolayısıyla da artık bir durun. Malum bizim cumhurbaşkanımız sürekli üç çocuk diyor. Tevekkili ıssız bir adaya düşsek yanımıza alacağımız üç şey belli ki, çocuklarımız. Ama Çin devlet başkanı demiş ki vallahi çok kalabalığız, dolayısıyla da babacığım demiş artık çocuk istemiyoruz. Sevgili Çinliler, olabiliyorsa öpüşün ve ayrılın diyor yani. Sorulun, ayrılın. Demiş ki ne oluyor öyle her seferinde zırt pırt, ne oluyor abi? Tabii canım, uyku tutmadı uyan, tren geçti uyan. Her uyandığında nüfus planlamasını sabote et. Demiş ki bir durun, olmaz öyle şey yani. Tabii canım. Oy oy, bu kadar yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim, artık birazdan final, birazdan veda.
1: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
2: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman...

0: yapmıştır. Kurban olduğum Marif Güven Showtime.
1: Marif Güven Showtime.
0: Sevgili dinleyenler, Mali Brunuş artık bugün de elbette yüzlük ve kuyruğuna geldik dediğimiz saate Mali Brunuş geldik. Ne diyelim, tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de böyle bir teşekkürname kısmımız oluyor. Bugün de dinlemek için elbette bizi tercih eden, Marif Güven Showtime'a kulak veren bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Hep birlikte güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte ne bileyim babacığım böyle bir kafa dağıtıyoruz. Bizim bu radyo programı şey gibi oluyor. Hani sevdiğin arkadaşlarına böyle bir mekanda toplanırsın. Lan güzel oldu, bir daha bunu yapalım dersin ya. Aynen öyle toplanıyoruz. Zaten yaptığımız işe bakıyorum. Babacığım geldi, radyo programına pek benzemiyor. Ben bunu söylüyorum yıllardan beri. Bir radyo programına benzemiyor. Bu yüzden ara ara hatırlatıyorum. Sevgili dinleyenler, bu bir radyo programıdır diyorum. Niye? Başka bir halt zannetmeyin diye yani. Güzeldi, keyifliydi. Amacımız yüzünüzde bir parça da olsa elbette tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmekti. İnşallah becerebilmişizdir. Buyurun, buyurun. Bakayım, Mehmet abim yine bir şeyler yazmış kurban olduğum. Rüyalarda sevinip mutlu olacağıma inanmayacağım şeylerin realitede Arif Güven'i dinleyerek eğlenip gülsene. Onu herkes dinlese sever istisnasız. Sadece ben hiç sevemedim. Belki de diyor Arif Efendi. Çekemediğimden dolayı olabilir mi? Şaka şaka, bütün kalbimle, yürekten seviyorum. Seni çok güzel bir gün diliyorum. Sana güzel kardeşim benim. Canım abim, çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum. Çok mutlu ediyorsun beni. Bir kere zaman ayırıp böyle uzun uzun yazıyorsun. Ses kayıtları yolluyorsun. Sen de farkındasın artık. Malum programın bir parçası oldun yani. Artık hiçbir yere gidemezsin Mehmet abi. Bundan sonra bana sormadan dışarıya çıkmak yok. Öyle değil. İyice saçmaladım ya. Helal olsun. Vay baba, insanlık ölmemiş. Bakalım. Nevzat'ın da yollamış. İsviçre'den Emre'den de bugün böyle bir haber var. 78 yaşındaki Fatma teyze Bolu polislerine ev yemekleriyle, canım annem, annelik de yapıyormuş ya. Bolu'nun Karamanlı mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Maldıoğlu her hafta kendi elleriyle hazırladığı börek ve dolmaları Bahçeli Evler Polis Merkezi'nde görev yapan polislere ikram ederek polis annesi olmuş. Ay sana kurban olurum ben be. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Ne kadar mutlu oldum. 32 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden ve çocuklarının çeşitli şehirlerde görev yapması sebebiyle yıllardır yalnız yaşayan Fatma teyze 3 yıl önce polislerle tanıştı. Kendisini pazara ve çarşıya götüren polislerin nezaketinden etkilenen Fatma teyze o gündür bu yana da haftada 2-3 gün ev yemekleri hazırlayarak polislerle paylaşıyor. Fatma teyzeyi kapıda karşılayan polisler Fatma teyzenin hazırladığı yemeklerin ilk tadımını onunla birlikte yapıyor. Fatma teyze Bolu'ya dört bir yandan gelen ve 24 saat görev başında olan polisler için, onlar içinde bekar olanlar var, annesi babası yanlarında olmayanlar da var, onlara ev yemekleri yedirmekten çok mutlu oluyorum dedi. Sen nasıl güzel bir insansın teyzem benim, kurban olayım. Bak, kendi elleriyle böreklerini yoğurup fırında pişiren Fatma teyze tepsiyi eline alıp karakola doğru yola gidiyor. Ne güzel. Çiçeğim, keyifliydi, güzeldi. Bize eşlik eden herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek, sohbet etmek dileğiyle. Emeğinize sağlık canım ciğerim. Yarın görüşmek. Çok çok teşekkür ederim. 1436 Gülay Yalova'dan sevgiler, saygılar. Ay kurban olurum ya.

0: Bugünlük bizden bu kadar. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
2: Bayanlar baylar. Perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Shake your body.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara. Real Halı Yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Yazar Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: 98.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Paket.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Yalın'la yaptık, en yenisi akşamüstüyle radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz şimdi. Dur Nereye? Radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden dinledik. Yıllar önce aslında Gökhan Özen bu şarkıyı bireysel olarak seslendirmişti ama bu düetle beraber farklı bir tarza büründüğünü de söyleyebiliriz şarkı için. Benden Sorulur radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa bir başka düetle devam ediyoruz şimdi. Bu kez Murat Boz ve Gülşen karşılıyor bizi. İltimas radyonuzda.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Kıbrıslı sevilen ses Buray'dan dinledik. Sahiden isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için ve bir diğer konuğumuz Edis oluyor şimdi. Duman isimli şarkısını dinliyoruz onu.

Blok 3 seslendirdi. Son günlere damgasını vuran hit şarkısı Kayıp Kalp'le dinledik kendisini. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Yangın Yeri, radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Müziğin başarılı ismi Aydın Kurtoğlu'ndan dinledik. Söz isimli çalışmasıyla sanatçı günümüzü keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve çok özel düetlerden biriyle devam ediyoruz şimdi. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'ye kulak vereceğiz. Duramıyorum isimli şarkıları radyonuzda.

Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli en yeni hit şarkılarıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. Sevdiğiniz melodiler ardı ardını sıralanmaya devam ediyor sizler için ve şimdi yine pop müziğin çok özel seslerinden birini sizlerle buluşturuyorum. Sertab Erener burada Koparılan Çiçekler isimli şarkısını seslendiriyor. İyi ki

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

beğendirdiği birçok şarkıyla tarzını kabul ettirdi diyebiliriz bizlere. Farklı bir tarzda müzik yapıyor ama oldukça da sevildi müzikseverler tarafından. Emre Fel'den bahsediyorum. Bir Güldün isimli şarkısıyla radyonuzda konuğumuz olan isimdi kendisi. Hemen sonrasında Barbaros ve Yaşar ikilisiyle devam edelim. Var mı isimli çalışmalarını ses

Mikserçi Sezen Aksu kulaklarınızdaydı. Bugüne renk katan isimlerden biri oldu. Nerede olursanız olun en sevdiğiniz şarkıları ardı ardına sıralamaya devam ediyorum sizler için ve bir diğer konuğumuz Berksan oluyor bu kez. Yeni Biri isimli şarkısıyla günün ritmini de yukarı taşıyor.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkısı Ay'a benzerle bize nostaljik anlar yaşattı. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel melodiden. Sonrasında ise Rain Man'le birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Sen Var Ya isimli çalışmasını seslendirdin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Uludağ'dan dinledik. Şımarık isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Keyif veren bir diğer melodi ise önemli bir besteci Fettah Can'dan dinleyeceğiz. Delirme isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Salman Tin ve Kenan Doğulu ikilisinden dinledik. Durup Dururken isimli düetleriyle radyonuzda günümüze keyif katan isimlerdi ve onların hemen sonrasında ise Tantaşçı ile devam edeceğiz. Onun güçlü sesinden ise Gidişat isimli çalışmasını dinliyoruz.

Emre Altu ve Yeni Fark Ettim isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mebrube'den Değilim isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kaan Teknik Oto Karnavalı sundu.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 89.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftayı ortaladık, çarşambaya bulaştık. Çarşambanın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başına ben Rania, mikrofon başındayım. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Güzel bir çarşamba olsun. Radyonuz açık olsun. Çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun.
1: Radyo Ses.

0: size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen bir şarkıya takılı kalıyorum ben. Belki 90'lardan bir şarkı bir anda zihin playlistimde öne çıkıyor. Bir anda şarkıyı tekrarlamaya başlıyorum. En az 15 kez üst üste dinlemeden kendime gelemiyorum. Hep başa sarıyorum aynı şarkıyı. Sizde de var mı? Yoksa normal misiniz diye soracağım. Zaman zaman aynı şeyi yapıyorum. Evet, radyoda dinlediğimiz şarkılar, birbiri ardına çok sevdiğimiz farklı şarkılar var ama kendi playlistime döndüğümde, misal kulaklığımı taktığımda bir şarkıyı defalarca kez üst üste dinlemeyi de çok seviyorum. Peki siz yine radyonuzun sesini kısmayın. Bir şarkıyı ya da konumuz şarkı değil aslında, herhangi bir şeyi takıntı haline getirmeyin. Etrafta çok daha fazlası, çok daha güzeli var belki de.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Biz hala ateşe düştüm de keyifle dinlerken Mert Demir yazın ortasında yepyeni bir şarkıyla serinletti bizi. Müzikal dili, güçlü sahne performansı, milyonlara ulaşan şarkılarıyla Türk pop müziğine yön veren isimlerden Mert Demir, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Hazırım İnan Kaybolmaya adlı yepyeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkının habercisi olarak geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı Biterse Hatıran kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Canlı performans

Sürekli dalgın olabilirsiniz. Karşınızdakine zaman zaman aşırı tepkiler gösteriyor olabilirsiniz. Durup dururken ağlıyor olabilirsiniz. E gökyüzünde dolunay var olabilir diye düşünüyoruz. Aydan, yıldızlardan, güneş sisteminden, evrendeki, gezegendeki her şeyden etkileniyor olabilirsiniz. Ama bu olumsuz düşünceleri atlatmak için de sürekli kendinizi kaptırmadan olumlu düşünmek gerektiğini söylüyorlar. Yapabilir misiniz? Böyle olumsuz durumlarda karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz bazen. Önce dikkatimizi dağıtmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani eğer kendinizi böyle çok fazla bir şey düşünürken buluyorsanız dikkatinizi dağıtın. Eskiden çocukken dikkatimizi dağıtacak ebeveynlerimiz vardı. Artık kendimiz ebeveyn olduğumuza göre kendimize de bakacağız. Biraz hareket etmenin, dikkati dağıtmanın, doğada yürümenin, sevdiğiniz şarkıyı dinlemenin, hatta bazı şeyleri hatırlatmayacak farklı şarkılar dinlemenin de olumsuz düşünceleri atlatmakta iyi geldiğini söylüyorlar. Sürekli düşüncelere dalmayın, dalgın olmayın, hayatın tadını çıkartın, hayatın ritmiyle radyonuz açık olsun.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Havalar sıcak ilerliyor. Son sıcak dalgalar. Artık bence Ağustos'un 15'inden sonra biraz daha normale döneriz. 1-2 hafta daha idare edelim ya da 1-2 hafta daha yazın tadını çıkartalım. Bu sıcakların tadını çıkartalım. Sonra zaten eski normallere döneceğiz. Ama işte bu sıcaklar da normal sıcaklar değil. Eskiden bu kadar fazla sinirlenmiyorduk mesela. Sıcaklıkla saldırganlık arasındaki ilişkiliği inceleyen Amerikalı psikologlar konuyla alakalı çok sayıda çalışmayla karşılaşmışlar ve bu çalışmalardan faydalanarak bunaltıcı derecede sıcak havanın insanlarda huzursuzluk, düşmanca duygular, saldırgan davranışlarda belirgin artışlara sebep olduğunu fark etmişler. Yani sıcak öfkesi diye bir şey var. Aşırı sıcaklarla birlikte saldırganlığın arttığını söylüyorlar. Hatta Amerika'da yaz aylarında kış aylarına göre suç işleme oranları %2.6 daha fazla artıyormuş. Bence tüm dünyada böyle. Sıcaklık ne yazık ki saldırganlıkla eşdeğer. Hava ne kadar sıcaksa etrafınızdaki insanlara o kadar dikkat edin.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İkili ilişkiler hayatımızda gerçekten çok önemli bir yere sahip. Aşk hayatınızdan bahsediyorum. Hani arkadaşlık ilişkileri evet biraz daha farklı ama söz konusu işin içinde özel hayat, aşk hayatı olunca insan biraz daha yanlış kişiyi seçtiğinde yıpranabiliyor. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyorlar. İlişkisel stres yaşıyorsanız eğer sadece psikolojiyi değil bedensel sağlığı da olumsuz etkiliyor. Şöyle ki bir ilişkinin ardından kendinizi yorgun, gergin, tükenmiş hissediyorsanız, ilişkinizdeyken konuşmadan önce söylediklerinizi defalarca kez düşünüyorsanız, sınır koyduğunuzda suçluluk hissediyorsanız, hep kendinizi açıklama gereği duyuyorsanız, yani şimdikiler buna toksik ilişki de diyorlar galiba, o kadar fazla yeni terim var ki, mutsuz bir ilişkideyseniz kısacası uzun süre devam eden bu mutsuz ilişkilerin ilişkisel stresi ortaya çıkarttığını söylüyor ve yaşanan güvensizliğin, sürekli eleştirilme korkusunun, kendini savunma ihtiyacının sadece psikolojiyi değil sağlığı da bedensel sağlığı da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Yani hayatta yaşadığımız her olumsuz durum aslında bizi hasta ediyor. Net olarak söylemek gerekirse bu. Süslü cümlelere gerek yok. Bu yüzden hayatınızda sizi mutsuz eden ne varsa onu biraz daha mutlu alana çekmeye bakın. Çekemiyorsanız kendi alanınızda mutlu hayatınıza devam edin. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Malum yaz aylarındayız. Dolayısıyla okullar tatil olduğu için çocuklar hani biraz daha oynayabilir miyim diye bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Bütün gün belki de tablete, telefona bakıyorlar, ekran başındalar. Önüne geçemiyorsanız eğer ebeveyn denetiminin sadece böyle elinden almakla olmadığını, oyun oynuyorsa ebeveyn denetiminin oyunun içinde başladığını söylüyorlar. Hangi oyunları oynuyor, oyunda kimlerle görüşüyor, konuşuyor. Çünkü biliyorsunuz artık oyunlarda canlı da birbirleriyle görüşebiliyorlar. Çok daha farklı şeyler var. Ben bayağı gerisinde kaldım açıkçası ama güvenlik uzmanları dünya genelinde 650 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip bir oyunun olduğunu, denetimin aslında ebeveynler tarafından yapılmasının en doğrusu olduğunu söylüyorlar. Bu sadece bir oyun için konuşulmuş. Yüzlerce oyun var. Dolayısıyla oyunun içinde başlıyor denetim. Hanımlar, beyler, anneler, babalar, ebeveynler diye hatırlatmış olayım. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz ama hatta uzmanlar daha iyi biliyorlar ama öyle zorlamadan, üstüne gitmeden, büyük yasaklar koymadan en doğru şekilde denetlemek lazım. Ebeveynlik zor bu devirde. Her şey zor. Peki gün zor olmasın, güzel başlasın. Hayatınızı kolaylaştıran insanlar olsun diyelim yine. Radyo Ses. Radyo.

hayatım. Şimdi tütün mamullerini kullanmayın diye yıllardır söylerim. Ben de bu yaşıma kadar içmedim, kullanmadım. Ümit ediyorum bir gün bırakırsınız kullananlar. Fakat işte tabii sağlık önemli olan. Bıraktığınız vakitte sağlıklı olmak önemli. Peki son sigarayı içtikten sonra ne zaman başlıyor vücut yenilenmeye? Aslında bıraktığınız anda başlıyor. İlk 24 saat içerisinde kalp, akciğer, vücudun pek çok organı kendine gelmeye başlıyor. Hatta bıraktığınıza karar verdiğiniz andan 20 dakika sonra olumlu değişimler başlarken günler, haftalar, aylar geçtikçe tat ve koku duyusu güçleniyor. Akciğer fonksiyonları iyileşiyor. Kalp hastalığı riski azalıyor. Uzun yıllar kullanmış olsanız bile bıraktığınız anda sağlığınız için atılabilecek en önemli adımlardan birini atmış oluyorsunuz hanımlar beyler. Bu yüzden dünya genelinde önlenebilir hastalıkların, erken ölümlerin başında gelen tütün kullanımını bir an önce bırakmakta fayda var diyelim. Bugünün sağlıklı haberini de, hatırlatmasını da yapmış olalım. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hayatımız boyunca her anı mutlu yaşamıyoruz tabii ki. Zaman zaman hayal kırıklığı da yaşayabiliyoruz ama işte bu hayal kırıklıkları bizi olgunlaştırıyormuş. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda artık o kadar çok hayal kırıklığı yaşayanlar var ki, uzmanlar hayal kırıklığı üzerine bir araştırma yapmışlar ve demişler ki bunlar sizi olgunlaştırıyor. Hayatın gerçekleri, kabul etmeniz lazım. Kabul ediyoruz ama sonrasında kendimize gelip eski biz olamıyoruz tabii ki. Yine de zihinsel ve bedensel kırılmalara sebep olsa da zihnimiz olumlu hayallerin gerçek olma ihtimalini yok saymaya meyilliymiş. Yani hayal kırıklığını aslında baştan kabul ediyor zihnimiz. Bir biz kabul etmiyoruz herhalde. Hani akılla kalp arasında kalıyoruz ya, zihnimiz kabul ediyor kalp kırıklıklarını ama kalp o kırıklığı bir türlü atlatamıyor. Bizim derdimiz galiba kalbimizle. Yine de uzmanlar zihnimizin hayal kırıklıklarıyla bizi olgunlaştırdığını söylüyorlar. Siz biraz da mantıkla ilerleyin, biraz da aklımızla hareket etmeye bakalım. Kalbimizin söylediklerini bir müddet dinlemeyelim bakalım nasıl mutlu olacak mıyız?

0: size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bazen kafamızın içi hiç susmuyormuş, hiç susmayacakmış gibi geliyor. Biz konuşmasak bile zihnimizin içinde bir ses sürekli konuşmaya, anlatmaya, beynimizin içinde kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz. Bazen bakıldığında gözlerdeki o yorgunluk kafanın içindeki susmayan sesten aslında ortaya çıkıyor. Pek çoğumuzun asıl problemi eksiklik değil aslında, bilgi eksikliği değil. Düşünce fazlalığı, fazla düşünüyoruz. Sürekli düşünüyorsanız eğer kendinizi duymuyor olabilirsiniz diyor uzmanlar. Eskiden hayat daha yavaştı çünkü insan böyle bir konuda fikrini yakın çevresinden alıyordu, biraz düşünüyordu, karar veriyordu. Şimdi her sorunun yüzlerce cevabı var. Hatta bir ilişki yaşadığınızda bile sosyal medyada binlerce yorum okuyorsunuz. Yeni bir işe başlayacaksınız mesela, onlarca uzmanın fikrini dinliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama herkes başka şey söylüyor. Eskiden biraz daha sakindik, yavaştık. Şimdi ne yazık ki o kadar fazla şey var ki etrafta. Bu yüzden kafamızın içindeki ses de hiç susmuyor. Bu yüzden kendimizi duymuyoruz. Zihni susturmak istiyorsanız çok fazla düşünce eklemeyeceksiniz. Bazen sadece hiçbir şey düşünmeden durmak lazım. Düşünmeyin. Hiçbir şeyi yapabiliyorsanız düşünmeyin. Boş dursun zihninizin. Çözmeye çalışmayın bir şeyleri. Hayatı akışına bırakın. Geldiği gibi yaşayın hayatı biraz da. Biraz içsel sessizliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki gürültü değil, içerideki gürültü asıl bizi yoruyor aslında. Müziğin sesini açıp da o içsel sessizliği yakalayanlar da var. Bir de böyle deneyin bence.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Güzel bir yaz günü, keyifli bir çarşamba günü, haftanın ortancası. Aslında etrafa baktığımızda her şey o kadar güzel gözüküyor ki, fakat doğru insanla karşılaşmadıysanız eğer o etrafınızdaki güzellikleri fark etmiyorsunuz ya da güzel göremiyorsunuz diyeyim size. Yaşadığınız kötü ilişkilerin sizi yaşlandırdığını söylüyor uzmanlar. Bedenimiz yanlış insanları tepki olarak algılıyor, yanlış insanları tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla o tehdide karşı savunma geliştiriyor ve bu savunma aşamasında da yaşlanıyoruz. Doğru insanlar olursa hayatınızda, eğer doğru ilişkiler kurarsanız, yaşınız da ilerlese bile yaş almıyorsunuz. Peki, yaş almanın formülü, yani sağlıklı yaş almanın, genç kalmanın formülü biraz da doğru ilişkilerden geçiyormuş. Eğer yaşlanmak istemiyorsanız doğru ilişkiler kurmaya bakın diye uyarmışlar bizi. Yapabilirsek ne âlâ.

0: Güzel bir çarşamba gününde haftanın ortancasında biz ayrılan 2 saati tamamladık. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama merak etmeyin. Hit müzik hep yanı başınızda, radyonuz açık kalsın. Biz yine güzel haberlerle yarın buluşalım. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoisel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 18. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.